0: Hayır. İnjeksiyon. Doktor, doktor kuch kijiye.
1: Doktor kuch kijiye. Doktor kuch kijiye. Mere saab ko bacha lijiye. Mere saab ko bacha lijiye. Doktor, mere saab ko bacha.